0: Bakasın.
1: Telefon alacağım.
2: Five now 417 call air unit dispatch 8.
3: Air 7 will switch.
2: Air 7 switching.